0: Schlucken ruhig. Warum dann?
1: Robo,
2: lan önce mi istemiş tarım?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

düşmün arda. Kahramaniyat da gelle ki mazına aş kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu. Esekut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Spastkım. Erê olay. Sıhhatem mamoste jı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama olsa jı dili merim merim de kafeyle yani.

0: Allah'ıma Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl akıp kapıca içi akı sisi. Bela kıda hap çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hap çay. Kalisi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunun

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rambo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Evi, evina dile min, Ronia çavi min. Min biriya tekirli, kes kuy suru deramı.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru dera min.

0: Hoşuma bak hoş. Bunun da ne?
1: Deli mi lan bu adam? Çek kaldı.
2: Allah'ım kurban ol bu da.
3: Erkek gibi konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Ramo! Oğlun öldü!
0: Ne?
3: Oğlun öldü!